bunu yerle bak yerden bayek dertte alacı malik fali malik sen. Kom bay mi dak su bo deme jani dal nil alaji malik sen ajaratu ndate sen magna way ser gyaram jay mojur kantom sergi kantom sergi mojur munday amarjan agalaji zambadun jay ajaratu magat nyang munday machandar ak awasaji munday machandar ge magat ñang mun daayo don boyo ngir belza sin tiket al sad bu ben wa tul barak daw ajaratu ndate sen nafisa yaay toñani amadou mariane.